0: idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MT nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Pazitano, Bali, Mikomus ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
0: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Sipriz layihasında cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Mekan ister harici ister dahili olsun, ister mutfak ister havuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mutlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice. Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank Emanet Loteriyası'nda 200'den çok galibden biri siz olun. İlk tirajın galibleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olunacak. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
0: Asacık Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27'de kadar 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: onları ile ayrı ayrı görmek istemsirebilir mi?
1: Gider evekine yanına.
2: Harap bezlenirsen sen bile harap gelirsen ki sana.
3: Bir daha bizden hali olmaz.
4: Gelmen sen bu sözünün için.
5: Dirilem Adam bu akşam saat 22'de.

0: Kiminden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: premiumresidence.az.
1: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Banko Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Premium Residence, Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Mekan ister harici, ister dahili olsun. İster metbeh, ister havuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
4: Matanata'dan Innovasya, kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır, İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TY sınıfına aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
5: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
6: Gideyim de buradan ne olur.
7: Niye oturak da burada?
8: Sen yine başladın. Söz dedim bak sana. Gel olmasan sen. Karnımı içerim benim.
6: Onları ayrı ayrı görmek istedim, sıra girmeme.
9: Gedər İbəkinin yanına. Harap bəzənirsən, sən belə hara gedirsən ki sıra?
7: Bir daha bizdən ailə olmaz.
10: Gəlmən sən bu sözünü istəyir.
11: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
12: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
13: Danışır Bakı, saat 14'dü.

0: bana dolandı yar bulamadı. Yeter bana dolandı yar bulamadı.
1: Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: daha da inkişaf ettirmeye çalıştım. En zamanda benim için vacip olan odur ki harada olmamdan asıl olmayarak Azerbaycan'ı layıkıyla temsil edeyim. Ve kazandığım tecrübeni ülkenin müzik medeniyetine töhfe vermek için istifade edeyim.
1: Biz de varız, biz de varız.

0: Pay 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Premium Residence sürpriz layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TE sınıfına aitti. Standart yapıştırıcı

0: sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Ev, maşın, temir ya da tahsil, senin de arzuların varsa Bank of Baku ile gerçekleştir. 50 bin manata dek nakd bu kreditini minimum 9.9 faiz ile elde et. Planlarını hayata geçir. Etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Premium Residence Sipriz layesinde cemi 15 faiz ilkin ödeniş 36 ay dahil kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
5: Danışır Bakı.
6: Öten iller nermelerde.

0: Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: hemen elde et. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
2: Sizinle bir daha da. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
3: Avtoray.
2: Sürat. Tehlikesizlik. Kaydalar. Nişan. Navigasyon.
4: 30 metreden sonra sağa dönün.

0: 146-145. Dostbank, banko bakulun mobilitet bilgili. Banko baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence, Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktaş.
2: Bunu sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmeyi istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlikti. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen cemi 24 saat kifayetli. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına var bulunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
3: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
4: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı, yüksek performanslı.
5: Reklam birleştirme için 050 299 86 39.

acıydı qara gözlü cavanlığım. Eşk məhəbbət acıydı qara gözlü cavanlığım. Həyatımın tacıydı qara gözlü cavanlığım.